Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu. Tutku FM.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

şimdi daha iyi anlıyorum. Sana dokunabilmenin yaşamın belki de en zor koşulu olduğunu. Oysa ki koşulsuz yaşamak hep bir umuttu. Bazen şarkı söylemek, bazen de türkü dinlemek.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.

0: yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı, Didim Tur, ETS Tur markasıdır.

görüp sindirdiler. Seni hep özendirdiler. Paramparça edip sonra ceplerine indirdiler. Demokrasi işin süsü, hepsi de çakal sürüsü. Hayvandan daha kıymetsiz,

sular senelerce boşalttılar hazineni ve hep yok saydılar seni. Bir bak çocuklar ölürken uygarların tepkisine. Zerre kıymetin yok senin, ben böyle alçak düzenimde.

Yüze bak vitrine kanma, dünü hatırla aldanma, kanlar üstüne kurulan medeniyete inanma. Siyonlu haçlı el ele doymadılar böyle böyle, yeniden var olmak için bil ki Türkiye son kale. Birleşmiş Milletler vay vay, artık neye sayarsan say. Ne istediniz ulan siz kundaktaki bebeklerden, olsun inceldiği yerden. Bir bak çocuklar ölürken uygarların tepkisiyle, zerre kıymetin yok senin, ben böyle alçak düzen gelmiş

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

zamanın en güzel oyun havaları bu frekansta. Türkiye bizimle oynuyor. Kırk aşıkları Türkiye.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
2: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 20

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüy kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımı

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166
2: Gül İnşaat reklamları sundu.
3: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
4: Frekansınız 105 olsun.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehit ailelerini ve gazileri kabul etti. Erdoğan kabule ilişkin paylaşımında şehitlerimizin emanetlerine ve gazilerimize devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek sahip çıktık. Bundan sonra da ne yapılması gerekiyorsa devletimizin imkanları çerçevesinde yapmaya devam edeceğiz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonla ilgili örgütün finansal ayaklarına yönelik olarak uzun süredir üzerinde çalışılan bir operasyondu. 43 şüpheliden 30'u gözaltına alındı ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidanlı, Mısır Dışişleri Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdülhati'nin başkanlığında Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu ikinci toplantısı El Alamein'de gerçekleştirildi. Toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Bakan Fidan, Gazze Barış Planı'nın uygulanmasını istiyoruz. Türkiye, Mısır ve Katar olarak ABD ile beraber arabuluculuk faaliyetlerini büyük bir gayretle sürdürmekteyiz. İkinci aşamaya geçişte Filistin tarafının taahhütlerini tutmasına rağmen İsrail'in bundan sonra adım atmaması biz ve diğer arabuluculuk bulucuları bu süreçle alakalı ortaklaşa radikal bir adım atmaya itebilir dedi. Rojin Kabayiş'in ailesini tehdit eden iki kişinin tutuklandığı operasyonun ardından baba Nizamettin Kabayiş'e silah fotoğraflı tehdit mesajı gönderildi. Kabayiş mesajların ardından emniyete giderek şikayetçi oldu. Spor. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş sahasında Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup etti. Siyah beyazlar playoff turunda Kaunas Žalgiris'le karşı karşıya gelecek. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros'la karşı karşıya gelecek. Bordo Mavili ekip Ferencvaros'la ilk maçını 20 Ağustos'ta Papara Park'ta, rövanş karşılaşmasını ise 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. 2027 İspanya Süper Kupa organizasyonu 2-7 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6693 lira 2 kuruş, Amerikan doları 47 lira 84 kuruş, euro 55 lira 20 kuruş, sterlin 64 lira 57 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 86 dolar 95 sent, bir bitcoin 63.394 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.132 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, iç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Uşak, Bolu, Sinop, Tokat, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz, Toroslar mevki, Giresun ve Rize, Artvin kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
4: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
2: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
4: Ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
5: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
6: Frekansınız 105 olsun.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Lidersiz olun. Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
1: Tutku FM 105, Tutkun bu frekansta. 105.

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.

0: aklıma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
1: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
2: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bakan yardımcılarıyla ilişkileri bulunduğu izlenimi vererek bir vatandaşın adli sorununu çözeceklerini vaat eden 3 şüpheliye operasyon düzenlendi. Şüphelilerin cinayet suçundan yargılanan oğlunu dava dosyasından çıkartma vaadiyle müştekiden 100 bin dolar ve 100 bin lira aldıkları tespit edildi. Şüpheliler Süleyman Solgun, Gökhan Hüseyin Sarıcı ve Abdullah Doğan gözaltına alındı. Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadelede yaralanıp mağlul sayılmayanların başvuru sürecinin 1 Eylül'de E-Devlet kapısı üzerinden erişime açılacağını bildirdi. RATEM Genel Başkanı Vedat Gündoğan, Başkan Yardımcıları, Yönetim Kurulu üyeleri ve üye yayıncılarından oluşan heyet, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette RATEM'in yeni yönetim döneminde yürüttüğü çalışmalarla radyo ve televizyon yayıncılarının gündeminde bulunan başlıca sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi. Milli Eğitim Bakanlığı, liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını açıkladı. İkinci nakil sonuçlarının ardından herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için 17-26 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca başvuru alınacak. Yerleştirme süreci 28 Ağustos'ta tamamlanacak. Spor. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş sahasında Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup etti. Siyah beyazlar playoff turunda Kaunas Algiris'le karşı karşıya gelecek. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros'la karşı karşıya gelecek. Bordo Mavili ekip Ferencvaros'la ilk maçını 20 Ağustos'ta Papara Park'ta, rövanş karşılaşmasını ise 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. 2027 İspanya Süper Kupa organizasyonu 2-7 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6693 lira 2 kuruş, Amerikan doları 47 lira 84 kuruş, euro 55 lira 20 kuruş, sterlin 64 lira 57 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 86 dolar 95 sent, bir bitcoin 63.394 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.132 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, iç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Uşak, Bolu, Sinop, Tokat, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz, Toroslar mevki, Giresun ve Rize, Artvin kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: alışverişin merkezi Esme.
1: Yeter ki iste, adresi Esme.
2: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
3: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
4: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 204.

0: 97'de. Sipariş için 0362 236 çift 032 Ada Döner. Lezzetin en güzel hali.
1: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.

0: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.
1: Sevemem artık değil.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 02 02. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
4: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
2: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
3: Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Safsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 56 55 44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 ilk adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
3: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokak.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: aklıma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.
2: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin Serpme Kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
3: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları ve kolluk birimleriyle koordineli olarak yürüttüğü çalışmalar kapsamında 4 ay içerisinde 30 dosyada 35 faili meçhul cinayet aydınlatıldı dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı 11'den 27'ye yükseltmeyi hedefliyoruz dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, otomotiv sektörünün son 23 yılda üretimini 357 bin adetten 1,5 milyon adede, ihracatını ise 4,8 milyar dolardan 41,5 milyar dolara yükselttiğini belirterek ana sanayide 60 bin, yan sanayide ise 250 bine yakın vatandaşımızı istihdam eden sektörümüz, oluşturduğu geniş değer zinciri ve güçlü çarpan etkisiyle lojistikten yazılıma, demir çelikten elektroniğe kadar pek çok alanda üretimi, yatırımı ve istihdamı besliyor. Türkiye ekonomisine yüksek katma değer sağlıyor dedi. Giresun'un yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Keşap ilçesinde sele kapılan araçtaki biri çocuk, iki kişi kayboldu. İhbar üzerine AFAD koordinasyonunda arama çalışması başlatıldı. Abu Dhabi Ulusal Petrol Şirketi'ne ait iki tankerin Hürmüz Boğazı'ndan geçtikleri sırada saldırıya uğradığı bildirildi. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı saldırı nedeniyle İran'ı kınadı. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş sahasında Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup etti. Siyah beyazlar playoff turunda Kaunas Algiris'le karşı karşıya gelecek. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros'la karşı karşıya gelecek. Bordo Mavili ekip Ferencvaros'la ilk maçını 20 Ağustos'ta Papara Park'ta, rövanş karşılaşmasını ise 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. 2027 İspanya Süper Kupa organizasyonu 2-7 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6693 lira 2 kuruş, Amerikan doları 47 lira 84 kuruş, euro 55 lira 20 kuruş, sterlin 64 lira 57 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 86 dolar 95 sent, bir bitcoin 63.394 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.132 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, iç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Uşak, Bolu, Sinop, Tokat, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz, Toroslar, Mevki, Giresun ve Rize, Artvin kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.
1: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 61 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik, 0539 219 1359.
3: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: radyonuz açık. Frekansınız 105 olsun. Frekansınız 105 olsun.
1: Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşinden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suç.

kaçıncı çalışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun. Adresim aynı, kaderim aynı.

Ciğerci Apo ile devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No 380 Atakum Samsun. Rezervasyon 0362 437 30 33.

0: Castrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyku kumaş, özel üretim

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 et Atakent Dönercisi.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
4: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
5: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

kutlamasın kimse doğum günümü. Seni sevmek için iyi ki doğdun. Kutlamasın.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
4: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen Sanayi Sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Fitness'in değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
3: İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66.

0: gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalar neticesinde iki ayrı cinayet dosyasının aydınlatıldığını ve şüphelilerin adalete teslim edildiğini açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı 11'den 27'ye yükseltmeyi hedefliyoruz dedi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kırmızı bültenli uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Arjantin'de yakalandı ve bugün ülkemize iade ediliyor dendi. Giresun'un yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Keşap ilçesinde sele kapılan araçtaki biri çocuk, iki kişi kayboldu. İhbar üzerine AFAD koordinasyonunda arama çalışması başlatıldı. Abu Dhabi Ulusal Petrol Şirketi'ne ait iki tankerin Hürmüz Boğazı'ndan geçtikleri sırada saldırıya uğradığı bildirildi. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı saldırı nedeniyle İran'ı kınadı. Spor. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş sahasında Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup etti. Siyah beyazlar playoff turunda Kaunas Algiris'le karşı karşıya gelecek. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros'la karşı karşıya gelecek. Bordo Mavili ekip Ferencvaros'la ilk maçını 20 Ağustos'ta Papara Park'ta, rövanş karşılaşmasını ise 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. 2027 İspanya Süper Kupa organizasyonu 2-7 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6693 lira 2 kuruş, Amerikan doları 47 lira 84 kuruş, euro 55 lira 20 kuruş, sterlin 64 lira 57 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 86 dolar 95 sent, bir bitcoin 63.394 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.132 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, iç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Uşak, Bolu, Sinop, Tokat, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz, Toroslar mevki, Giresun ve Rize, Artvin kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

Taşancı reklamları sunar. Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Lidersiz olun.
1: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.

0: Mahsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
2: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: gayrimenkulü Mustafa Şancı reklamları sunar. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak. Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
1: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
3: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
4: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
5: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor.

gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469

0: gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonları.

0: 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Mentis Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
0: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

yan yana gelmemiz suç sayılsa da, hayalini sarmak yasak değil ya, ellerini tutmak suç sayılsa da, resmini koklamak

Canlı çocuksu mahzun yüzüne, mutlaka terk edip gidecek bir gün. Sevmek çok güzel şey.

Coco FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

0: ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim ve Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu demiryolundaki gelişmelere ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, demiryolu ağımızı 10.948 kilometreden 13.919 kilometreye ulaştırdık. Sıfırdan 2.251 kilometre hızlı tren hattı inşa ettik. 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı 11'den 27'ye yükseltmeyi hedefliyoruz dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şu an ne bizim gündemimizde ne de YÖK'ün gündeminde sınav sistemine ilişkin bir değişiklik yok. Hem ÖSYM hem bizim bakanlığımız bir sonraki yılın LGS ve YKS soruları için yepyeni bir havuz oluşturuyor. Yani sınavla ilgili bir değişiklik yok ama sınavın içeriği ve soru havuzu yeni müfredata göre olacak dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Temmuz'dan itibaren 12 ülkeden 48 şahsın daha ülkemize iadesini sağladık. Böylece 2026 yılında ülkemize iade edilen şahıs sayısı 245'e ulaştı açıklamasını yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Edirne'de bir milletvekili hakkında kamuoyuna yansıyan taciz iddiaları son derece vahimdir. Bakanlık olarak gerekli hukuki süreçlerin titizlikle yürütülmesi, iddiaların bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulması için konunun yakın takipçisi olacağız dedi.
3: Spor.
2: UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş sahasında Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup etti. Siyah beyazlar playoff turunda Kaunas Algiris'le karşı karşıya gelecek. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros'la karşı karşıya gelecek. Bordo Mavili ekip Ferencvaros'la ilk maçını 20 Ağustos'ta Papara Park'ta, rövanş karşılaşmasını ise 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. 2027 İspanya Süper Kupa organizasyonu 2-7 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.693 lira 2 kuruş, Amerikan doları 47 lira 84 kuruş, euro 55 lira 20 kuruş, sterlin 64 lira 57 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 86 dolar 95 sent, bir bitcoin 63.394 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.132 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu iç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Uşak, Bolu, Sinop, Tokat, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz, Toroslar mevki, Giresun ve Rize, Artvin kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.
1: Haber.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Çancı reklamları sunar. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda. Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi, numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: araştırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Çatalarmut.com'a gene. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komagene'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatalarmut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz

0: Kutku FM 105. Duyguların frekansı. 105.
1: Eledim, eledim. Öyle geledim. Aynalı beşikte yavrum. Bebek beledim. Büyüttüm, besledim. Asker eyledim. Gitti de gelmedi yavrum.

reklamları sunar. İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166

0: gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi, Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi, 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
1: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
4: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

Bak giderim. Bak giderim buralardan giderim. Yeterim lele ben kendime yeterim. Seni çok sevsem bile, senin için ölsem bile, senden de vazgeçerim. Kendimden de vazgeçerim. Senden de vazgeçerim lele.

0: reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
3: Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 1359.
4: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sun.

0: Çağat reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
2: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
3: Frekansınız 105 olsun.

0: reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

0: tasarım, bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi, 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy, Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen Sanayi Sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
4: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: reklamları sunar.
1: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
3: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
4: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi, Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi, 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sun.

0: 432 33 38.
1: Çilingir Grup İnşaat reklamları sunar.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
3: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
4: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
5: Tutku FM.

20.04 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz Astroba Spor Salonu sponsorluğunda başlıyor. Haftanın son iş gününde Kalpten Kalbe programında beraberiz ve gece yarısına kadar yayınımız devam edecek. Bizleri internet üzerinden 105 frekansından dinlemekte olan bütün dinleyenlerimize selamlar, sevgiler gönderiyorum. Hepiniz Kalpten Kalbe programına hoş geldiniz. 20.20 itibariyle mesajınıza yer vermeye de başlıyoruz. İlerleyen saatlerde yoğunluk oluştuğu için şarkıları yetiştirmek biraz daha güç oluyor sevgili dinleyiciler. Mesajlarınızı 20.00'dan itibaren göndermeye başlayabilirsiniz.

0: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.
1: WhatsApp numaramız 0542-744-6555 sevgili dinleyiciler. Bizleri internet üzerinden tutkufmturkiye.com'dan dinleyebilirsiniz. Ayrıca telefonlarınıza Play Store'dan uygulamayı indirip dinleyebilirsiniz. Samsung Tutku FM yazarak. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza sırayla yer vereceğiz.

İlk mesajımıza başlıyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Ben Harun, bütün radyo dostlarına, Tutku FM dinleyenlerine sıradaki şarkılar armağan olsun diyor. İyi yayınlar Cem Arlı'dan. Kavak'tan selamlar. Bütün dostlara ve sevdiklerime armağan olsun Cem Arlı'dan diyor.

Yarın gece de cumartesi gecesinde beraber olacağız saat 20 itibariyle Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler ve mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. Samsun T-Tipi Kapalı'da A11 koğuşuna yatan abilerime ve kardeşlerime armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Osman Öztunç'tan birader şarkısı kardeşlerime ve Sergen Tekel kardeşime de armağan olsun diyor. Sergen Tekel içinde gelsin diyor.

WhatsApp numaramız 0542 744 6555 sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Yener Samsun T tipi kapıda yatmakta olan kader mahkumlarına da armağan olsun diyor. Gurbetten Sılı'ya selamlar diyor. Salih için geliyor diğer bir mesajımız. Yeniden Samsun C22'de yatan İlhan Kutbay için Karanlık Sokaklar şarkısını armağan ediyorum balım. İyisindir inşallah, aramadın, merak ettin, bir sıkıntı yoktur umarım. İlhan Kutbay için armağan olsun diyor.

İyi yayınlar, ben Özlem Karataş Kocaeli'den. Samsun Çarşamba Kapalı'da yatmakta olan Zeynep Yaman, üzülme kardeşim, sabit. Bugünlerde geçecek, az daha sabır, kendine çok iyi bak. Seni çok seviyoruz, her zaman yanındayız. Çok güzel günler bizi bekliyor, sadece sabır. Kendine iyi bak şarkısı, Özlem Karataş. Özlem Karataş'tan Zeynep Yaman'a armağan olsun diyor. Güzel biliyorum, sevenleriyle buluşuyor.

Özlem Karataş'tan Zeynep Yaman'a ve Sedef Eren'e armağan olduğu sevenleriyle buluşturduk sevgili dinleyiciler Kalpten Kalbe programında. Astarova Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz. Atakom'da hizmetinize güzel bir spor salonu Astarova Spor Salonu sizleri bekliyor spor severleri. Ve kaldığımız yerden mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize de bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz.

İyi yayınlar, ben Miraç Aksoy. Samsun T-Tipi'nde yatan abim Hakan Aksoy ve kardeşim Yiğit Aslan aynı koğuşta abim Ahmet Bektaş selam yolluyorum. En kısa zamanda canlarım benim özgürlük yakındır. Yar gözlerin ağlar gibi şarkısı Miraç Aksoy'dan armağan olsun diyor.

Tutku FM Samsun T-Tipi kapalı infaz kurumu A20 koğuşunda bulunan Mert Seçkin'den aynı koğuşta kader bile yaptığı ABB kardeşleri Ünal Kol, Kaan Kaymak, Arif Aslanoğlu, Deniz Onat, Semih Yılmaz, Batuhan Sekmen, Batuhan Say, Emişa Ayvaz Mert, Eren Torun, Salih Mert Keskin Soy, Mustafa Şahin, Taner Başarır, Serdar Bulut, Emrah Taşkın ve Mehmet Sözen E. A18 koğuşunda bulunan Tanju Odabaşı abisine ve diğer koğuşlarda Emre Eliboler, Gürkan Saf, Faruk Çelik, Gökmen Ülke, Emin Binici, Rıdvan Altuntaş, Ahmet Aslanoğlu, Ayhan Sisko, Alperen Çamlı ve Serkan Şahin, Doğukan Demir, Abdullah Donuk, Seyit Bıdıla, Uluhan Topar, Rıdvan Sarı, Can Esene ve Arif Çakal'a gönül dolusu selamlar olsun tüm dostlara. Sabır, sağlık ve mutluluk dolu günler diliyorum. Roman Olur Yazsam Seni isimli Sertüm abi kardeşlerime armağan olsun, iyi yayınlar diyor. Teşekkür ediyoruz. Mert Seçkin'den armağan oluyor.

Sırayla kaldığımız yerden mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. İyi yayınlar, ben Gerçen Beden İlker Sarı. Umut yeter ki yürekte yaşatılsın, ne ışıkta çoğalır ne karanlıkta kaybolur. Gerçen Beden İlker Sarı'dan kardeşleri Tutku Acar, Abdullah Demir Taş ve Bedirhan Kurt'a, Bedirhan Kurt'tan da Çarşamba Kadın, Kapalı'da Sevdası Gizem Gökmen'e, Eski Ben Öldü şarkısı armağan olsun İlker Sarı'dan tüm tanıdıklarına ve sevdiklerine armağan olsun diyor İlker Sarı.

Selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Seda Kaya'dan, Ahmet Kaya'dan Selda şarkısını Yüksel Kahraman'a ve koğuşundaki arkadaşlarına gelsin. Yüksel Kahraman'ım, sevdam seni. Her geçen gün daha özlüyorum. Umarım son ayrılığımız olur. Her geçen gün daha canımı yakıyor sensiz olmak. Sesini duymamak, seni görmemek, bir haber alamamak. Umarım çok iyisindir. Seni düşünmediğim tek bir anım bile yok. Kavuştuğumuz günün hayalini kuruyorum. Yaşadığımız güzel günlerimizle yaşıyorum seni. Tüm kalbimle, tüm benliğimle seviyorum Yüksel Kahraman. Sevdiğim, sevdam diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz Seda Kaya'dan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum Rabia İlhan Balcı. Canıma, Osman'ıma, canımın içi sıkma sevgilim. Halledeceğim, söz veriyorum. Çok az kaldı dakikalarımızın değil, beraber geçireceğimiz saatlerimizin, hatta yıllarımızın olmasına çok çok az kaldı. Bütün bu bekleyişin sonunda birbirimize kavuşacağız bir tanem. Seni çok seviyorum, her an daha çok aşık oluyorum diyerek mesajını sonlandırmış Rabia İlhan'dan armağan oluyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum Hakan Arlı'dan, kardeşim Cem Arlı'ya ve bütün radyo dostlarına, Tutku FM dinleyenlerine armağan olsun sıradaki şarkılar diyor Hakan Arlı'dan. İyi yayınlar Çarşamba C5'te yatan Gamze'ye, Kuan canım kızım, güzelim ben iyiyim, baban da çok iyi, selam yolladı sana, salı günü geleceğim görüşe, konuşuruz, seni çok seviyoruz, inşallah sen de iyisindir. Prensesim kendine çok iyi bak, çok öpüyorum annem seni Çağla'ya, selam olsun. Sıradaki şarkılar gelsin senin için Aslı Duman'a da, armağan olsun Emine Gökmen'den diyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye 20.52 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında Astrova Spor Salonu sponsorluğunda ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Tutku FM, ben Burhan Çakır. Bu parçayı çok sevdiğim eşime, aileme ve bütün radyo dostlarına, ayrıca Ali abime de armağan ediyorum tüm güzel şarkıları diyor. Burhan Çakır için geliyor. Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar Çarşamba Kadın Kapalı'dan. Gizem Gökmen, buradan kapalı yatan sevdiğim Bedirhan Kurt'a çok selam ederim. Kader bileği yaptığım kardeşlerim Gizem Tunça ve Melike Dilan Yılmaz için Gizem Gökmen, Bedirhan Kurt'a bu şarkıyı armağan ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Gizem Gökmen'den armağan oluyor.

İyi yayınlar Tutku FM. Ben Tutku Acar. Bu şarkıyı birlikte Kader'le yaptım. Birlikte Kader Birliği yaptığım Birger Kembeli, İlker Sarı ve Bedirhan Kurt kardeşime, ayrıca Çarşamba Kadın Kapalı'da bulunan kıymetli dostum Beyza Nur Yüksel'e ve Bedirhan kardeşimin sevdası Gizem Gökmen'e armağan ediyorum. Sesim sana duyulursa şarkısı sizlere gelsin, iyi yayınlar diyor. Tutku Acar için giriyor.

İyi yayınlar bence. 23 koşundan Yunus Özdeğiç. Kader bile yaptım abi. Kardeşlerim Niyazi, Demirtaş, Oğuzhan, Paskalp, Emirhan, Us, Apo'da, Erkan Bulut, Farklı Koğuşlar'da, Can Parçam, Emrullah Gaya, Sizler Özdeğiç, Salih Can Özdeğiç, Şerif Turan'a, Onur İhtiyaroğlu, Berkay Aka, Ömer Çelik, Enes Çoruhlu, Bertu Aykın, Soner Kara, Anıl Kılıca, Berkay Bahar, Baran Akman, Türkan Kaya, selam ederim. Gül o şarkısını tüm dostlara armağan olsun diyor. Yunus Özdeğiç için giriyor.

Sonoma Spor Salonu sponsorunda yeni saatimiziz. 21.02 saatlerimiz Kalpten Kalbe programında en güzel şarkıların adresinde. Ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Samsun Kapalı C26'da yatan sevgilim Osman Mimiş. Bir günü daha bitirdik. Kavuşmamıza çok az kaldı. İnanıyorum sevgilim, sana olan özümü anlatamıyorum. Bu zorluğu da aşacağız. Çok güzel günler bizi bekliyor. Kendine dikkat et, seni çok seviyorum. Nerelerdesin şarkısı Osman Mimiş için armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. WhatsApp üzerinden sorular var, onlara birazdan şarkı arasında yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. İyi yayınlar bilen Samsun Çarşamba C4 koğuşunda yatan kızım Melike Yılmaz ve tüm koğuş arkadaşları için Aç Kapıyı Gardiyan şarkısını armağan ediyorum. Ay parçam, güzel kızım, geçecek hepsi yavrum, seni çok seviyorum diyor Bülent'ten. İyi yayınlar Açık Bey 18 koğuşundan Emirhan Kaplan, Kapalı'da olan cam parçaların. Mücahit Ayaz'a Evlat, Kaan Düzgün, Mert Altınsoy, Hakan Aksoy, Ahmet Bektaş, Emre Elibuler, Abdullah, Enver Mutlu, Mertcan Aslan, Kerim Kevçoğlu, Umutcan Koparan'a selam olsun. Emirhan Kaplan'dan armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Bu akşam her akşam istek şarkıları, istek alan şarkıların dışında şarkılar yazmaya özen gösterin sevgili dinleyiciler. Mesajınızın en sonuna istek şarkılarınızı ekleyin lütfen. Diğer bir mesajımız. İyi yayınlar Taner abi, nasılsın diyor. Teşekkür ediyoruz Ankara'dan Yasin Kapalı yatan eşim Songül'e. Benim bahar gözlü can yarim. Sadece seni sevmekte kalmadım, ben hasretini de sevdim, yolunu gözlemeyi de sevdim. Ben seni sebep aramadan sevdim, senin yüreğini üşüten ne varsa hepsini sarıp sarmalayıp sevdan da olurum. Sen yeter ki iyi bak kendine, bu aciz adamın her şeyi olduğunu unutma ihtiyacım var. Parçası armağan olsun diyor Ankara'dan Yasin'den. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Gökhan Aslan, ben bütün radyo dostlarına armağan olsun en güzel şarkılar, her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Bir başka mesajımız. Selamünaleyküm, ben Yunus Emre Sisko. Aleykümselam. Dostlarım ve kardeşlerim Uğur Bural, Yusuf Küçük Ağa, Samet Ayna, Yahya Sisko, Ayhan Sisko, Engin Öndücü, Güney Çakıroğlu, Salih Çelik Ana, Samet Mutlu, Gürkan Safa, Berkay Sözkesine, Berat Sözkesen, Osman Çelik, Rusal, Fero Emrullah İnce ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle Uğur Demiröz ve kardeşlerine armağan olsun sen olmayınca şarkısı diyor.

İyi yayınlar Hasan Kazan, Samsun T-Tipi Kapalı'da. Yatmakta olan can parçalarım Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Emrullah İnce, Berçan Yiğit ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Unutulanlar unutanları asla unutmazlar. Sizi seven kardeşiniz Hasan Kazan'dan armağan olsun diyor. Mert ulaştırmış mesajını, iyi yayınlar bütün radyo dostlarına ve Tutku FM dinleyenlerine sevdiklerime armağan olsun diyor.

Evet, mesaj yoğunluğuna göre 30 ve 60 dakika arasında mesajınıza yer veriyoruz sevgili dinleyiciler. WhatsApp numaramız 0542-744-6555. Sevdiklerinize mesajınızı ulaştırabilirsiniz. Tutku FM, ben A7 Koşu'ndan Hasan Baydar. Aynı çatı altında kadar bile yaptım. Umut Öztürk, Efkarlı Ahmet Coşkun, Muharrem Durgun, Emin Binici, Mert Efe Önere, Meriç Çeşli, Ömer Faruk Çelik, Bertu Akgün, Salih Özere, Muhammed Edizi, İstanbullu Rıdvan Tan Güler, abilerime, kardeşlerime selam olsun, dayı parçası armağan olsun diyor. Hasan Baydar için geliyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, ben Palat Er. 5 ay önce C22 koğuşundan tahliye oldum. Tüm C22 koğuşuna selamlarımı iletiyorum farklı koğuşlarda. Yatmakta olan can parçalarım Baran Özkan, Baran Fukuda, Efe Güler, Yaşar Can Kaplan, Kerem Çelik Kanata, Kerim Çalışkan'a, başka ismini unuttum. Abilerim, kardeşlerim varsa hepsine çok selam olsun. Bir gün gelecek, bir gün kalacak. Sabır abilerime, kardeşlerime çok çok selam olsun. Bu parçada hepsine armağan olsun elbet bir gün. Polat Erden, armağan olsun diyor.

Ahmet Kaya'dan Kara Yazı şarkımız var sırada. Bu şarkı istiyorsanız mesajlarınızın sonuna sıradaki şarkı yazın lütfen sevgili dinleyiciler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye seri bir şekilde Kalpten Kalbe programında Astroba Spor Salonu sponsorluğunda. İyi yayınlar Kadir Efe Ağar, bir zamanlar kaderli yaptığım abim Ahmet Bektaş'a selam olsun. Ayrıyeten abi kardeşlerim Emre, Kadir Selep, dostum Akın Aksoy, Mert Altınsoy, Mustafa Kurt, Adnan İçigen, Ceyhun Kuru, Emirhan Kaplan, Emre Eliboler, Polat Bıçak, İbrahim Sevinç, Müttalip Ömür, Hakan Kar, Volkan Kar, Gerem Sekmen, Doğukan Kocaman, Yusuf Tosun, Murat Sağlam, Bayram Ayara, canı gönülden selam olsun. Unutanlar, unutanları unutmazlar. Bu şarkı benden bütün kader mahkumlarına armağan olsun. Kadir Efe Ar diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Can, ben bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun. En güzel şarkılar, her şey gönlünüzce olsun diyor.

Yeni Tutku FM, Samsun Çarşamba, Samsun Bafra cezaevinde yatan kardeşim Şahin Şanlı ve nişanlısı Zeynep Yaman'a Belalım Yaban Çiçeğim şarkısını armağan eder misiniz abileri? Ramazan Şanlı'dan onlara armağan olsun. Şahin Şanlı ve nişanlısı Zeynep Yaman'a armağan olsun diyor.

Takvim yaprakları 14 Ağustos'u gösteriyor. 21.30 saatlerimiz Kalpten Kalbe programında. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. İnar kim olduğunu, nerede olduğunu söylemesem bile bu şarkıyı duyduğunda ona hitaben olduğunu anlayacak canım. Sevgilime Yiğit Mahsun ölene kadar şarkısını armağan ediyorum canım sevgilim. Seni çok seviyorum, her şeyi bıraktığın gibi sadece zaman ilerlemeyi bıraktı, dünya dönmeyi bıraktı. Kıvırcığın seni çok özlediğim ömrüm diyor.

İyi yayınlar Bilge Olgun. Çarşamba kapalı C5. Koğuşunda yatmakta olan güzeller güzeli kız kardeşim Aleyna Olgun'a sesleniyorum. Prensesin bugün biz teyze olduk. Yeğenimiz doğdu bugün. Yusra'mız dünyaya geldi. Bir görsen o kadar tatlı ki açık görüşüne de. Onu da getireceğiz, beraber severiz yeğenimizi. Seni çok seviyorum prensesim. Seni çok özledim. Benden sana armağan olsun Bilge Olgun diyor.

İyi günler. Samsun Kapalıcı 22 koğuşunda yatan Canber Çatı'ya işinden bazen insanın söyleyecek çok şeyi oluyor ama karşısındakini sadece özledim diyebiliyor. Burada hayat devam ediyor gibi görünse de benim aklımın bir tarafı hep sende. Her gün seni biraz daha özlüyorum ama bir gün bu günleri geride bırakıp yine yan yana olacağımıza inanıyorum. Şu an Cihat abilerdeyim. Zeynep'in, Ela'nın ve Cihat abinin sana çok selam var. Herkes seni soruyor. Dualarını eksik etmiyor. Kendine iyi bak canım. Seni bekleyen bir evin ve seni seven bir evladın var. Canber Çatı'ya işinden armağan olsun diyor.

0: ve son aşkımdın gençlik yağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.
1: Bir yerinden Samsun TTP'nde yatan eşim Resul Acar'a kucak dolusu sevgilerimle beraber Engel şarkısını armağan ediyorum. Seni her gün biraz daha özlüyorum. Mesafeler ne kadar uzun olursa olsun kalbim hep senin yanında. Yektağımızla birlikte seni bekliyoruz. Günler geçecek, kavuşacağımız gün gelecek. Seni çok seviyorum. Ömürlük sevdam Resul Acar'a armağan olsun diyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Sertan Kara, benim için kıymetli ve değerli abilerim Dursun Ali Kılınç, Falko Murat, Mert Tekin, Merdo, Mesut Şahin'e, Mustafa Ulat'a ve canımdan bir parça olan kardeşlerim Talha Baran Çelik, Ahmet Mahmut Çelik, Buğra, Ese Başa, Cihan Ulat'a, Bedirhan Öztürk, Fırat Yeşilyurt, Yusuf Üstüne, Okan Bayraktar ve adını sayamadığım için kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. En kısa zamanda kavuşmak dileklerimle. Fazlasıyla özlendiniz, tüm kader mahkumları için birader parçası armağan olsun diyor. Daha önce yer vermiştik. Bu güzel şarkımız sizin için de gelsin. Sizi seven Sertan Kara'dan armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

Evet, sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Tutku FM C22 koğuşundan Erdal Büyükdağ'dan kader bir yaptığı başta babası Recep Büyükdağ, kardeşleri Berk Ayak, Ahmet Enes, Yusuf Taşa, Muttalip Ömür, Mehmet Ali Gültekin, Serkan Koldoğlu, Erdem Tekin, Turan Çam, Ersin Köseoğlu, Aslan Tarık dedi ve Seyfullah Başkurt'a başka koğuşlarda bulunan can kardeşleri Tunay Çakır, Turgan Aslan, Enes Yoruhlu ve Burakcan Altun'a çarşambada bulunan can parçaları Aysun Büyükdağ, Eda Büyükdağ, Tansu Kaplan, Yasemin Demirtaş, Nesli Gül, Tuana Bulut, İklim Tibet'e Eda Güney'e, Gönül Doğulusu, Selam Olsun, Seninle Başlar şarkısı tüm sevdiklerime armağan olsun, iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırıyor. Erdal Büyükdağ ve sevdikleri için gidiyor.

Yeni C22'de yatan İlhan Kutbaybal'ın bana ulaş arama hakkın yoksa bir şekilde haberdar et. Trese girdim burada. Müsaitsen bekliyorum aramana. İlhan Kutbay'a armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar canım sevgilim Barış'ım. Seni çok özledim, sayılı gün çabuk geçer. Kavuşmamıza sayılı günler kaldı. Biz kavuşana kadar kendine çok iyi bak. Sevdiğim Barış Semiz'e armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış denicimiz.

aslında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz seri bir şekilde. Şarkıların yayınlanması biraz zaman alıyor, o yüzden. İyi yayınlar Yunus Emreka'ya buradan abilerim. Kardeşlerim olan Ankaralı Ersin Yıldırım, Arif Cem, Alptekin, amcam İlker Ölmez'i, Alpaslan Onur Kılınç, Sercan Sarıoğlu, Ali Öter, Ferhat Işık, Erhan Çakır, Poyraz Atalay, Yaşar Derican, Mehmet Çağdaş, Muhammed, Hanefi Sisko. Hepsine buradan selam olsun, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. İstek parçam Sensiz Kıyamet Gibiyim, Ersin Yıldırım abime de armağan olsun. Kolay gelsin diyor, teşekkür ediyoruz Yunus Emrekaya.

Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek sevgili dinleyiciler ve bir başka mesajımız. İyi yayınlar. A2 koğuşunda yatmakta olan yakışıklı oğlum Alper Mustafa'ya selam olsun. Seni çok seven ailen olarak sonuna kadar arkandayız. Pınar başında bulunan parçası Aslan oğlum Alper Mustafa'ya armağan olsun diyor.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Yeni saatimizde sevgili dinleyiciler, Sam Ev Gayrimenkul sponsorluğunda devam ediyor beraberliğimiz. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Samsun TTP A17 koğuşunda yatmakta olan amcam Serdar Aker ve eşim Mertcan Aker'e olan sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Canım eşim Mertcan Aker, seni her geçen gün daha çok özlüyorum. Yolunu sabırla bekliyorum. Mesafeler sevgimizi değil, sana olan bağlılığımı daha da güçlendiriyor. İnşallah bu zor günler geride kalacak ve yeniden yan yana güzel günlerde kavuşacağız. Seni çok ama çok seviyorum. Dualarım hep seninle sevgili eşim. Ay Üzüm şarkısı eşime armağan olsun diyor.

Bir yana Samsun TTP'yi kapalı da A5 ve C7 koğuşunda yatmakta olan Enes Yıldırım ve Muhammed Ali Tanrı Berdi kardeşlerine Onur Yıldırım'dan selam. Sen olmayınca şarkısı armağan ediyorum. Can parçalarım bugünler elbet geçecek. Her sabrın sonunda bir ferahlık. Her gecenin sonunda bir sabah vardır. Güçlü kalın, umudunuzu hiçbir zaman kaybetmeyin. Gün gelecek o kapılar adınıza kalacak, özgür günlerde yine yan yana olacağız. O güne kadar sabırla başınızı dik bekleyin. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle can parçalarım. Enes Yıldırım ve Muhammed Ali Tanrıverdi kardeşlerime Onur Yıldırım'dan armağan olsun diyor. Evet, sırayla mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. 30 ile 60 dakika arasında sevgili dinleyiciler, tüm mesajlarınızı A'dan Z'ye yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatıyoruz dinleyenlerimize. Gökhan Aslan ulaştırmış mesajını, yayınlar bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun. En güzel şarkılar her şey gönlünüzce olsun diyor. İyi yayınlar diliyorum. A11 koğuşunda yatan abilerime, kardeşlerime, Sergen Teker kardeşime selam olsun diyor.

Saray'dan mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. WhatsApp üzerinden bir başka şu anda bekleyen mesajlarımız arasında. İyi yayınlar çarşamba. Samsun Bafra cezaevinde yatan kardeşim Şahin, şanlı ve nişanlısı Zeynep Yaman'a belalım parçasını armağan ediyorum. Abileri Ramazan Şanlı'dan onlara armağan olsun diyor.

İyi yayınlar öncelikle. Mert Akman buradan. Bafra T tipi A2 koğuşunda yatmak olan abim Baran Akman'a çok selamlarım olsun reisim. Çok az kaldı. En yakın zamanda özgür ve güneşli günlerde kavuşmak dileğiyle.

İyi yayınlar öncelikle. Mert Akman buradan. Bafra T-Tipi A2 koğuşunda yatmakta olan abim Baran Akman'a çok selamlarım olsun reisim. Çok az kaldı. En yakın zamanda özgür ve güneşli günlerde kavuşmak dileğiyle.

Ben Samsun Kapalı Yatmatullah'ın yengem Ebru Yılmaz. Karabulut'a iyi ki varsın yengem, iyi ki doğdun. Hasretin en büyüğü ama kavuşmamız daha da en güzel olacak. Kendine iyi bak. Seni çok seviyorum, çokça özlüyorum iklimden. Yengesine Erdal Güneş, aklımdasın şarkısı armağan olsun diyor. İklim için geliyor.

Samim Gayrimenkul sponsorunda 22-24 hafta saatlerimizi ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Öncelikle ben Emirhan Akın. Buradan TTP Kapalı'da yatan kardeşlerim Berkay Ak ve Ömer Faruk Çelik elbet bir gün kavuşmak dileğiyle cam parçalarım dört gözle çıkmanızı bekliyoruz. Yalnız değilsiniz diyerek mesajını sonlandırmış Emirhan Akın. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Enes Arda Atalay, öncelikle canım kanım abim Samet Yıldırım, Enes Güneş, Erhan Çakır, gurbette yatan abim Kemal Sarıköse Kabak, da yatan kardeşim Poyraz Atalay, çarşamba kapıda yatan kardeşlerim Serkan Kabakçıoğlu, Ceyhun Kuru, selamlarımı iletirim elbet. Bu zor günlerde geçecek, güzel günlerde sizlerle buluşacağız. Çatacak yer arıyorum şarkısını canım kanım abim Samet Yıldırım'a ve öz kardeşim Poyraz Atalay'a armağan ediyorum Enes Arda Atalay'dan diyor. İyi yayınlar, ben A12 koğuşundan Ose Yıldırım. Buradan kaderli yaptım Öz abim, Bergut Aybural, Abdullah Eşe, ayrıyeten Hasan Türkkan, Kadir Türkkan ve Yiğit Tolga Aslan'a çok selam olsun diyor.

İyi yayınlar. A14 koşunda yatan Emine Akduman'a armağan olsun kendini oralarda. Kendine oralarda iyi bak. Hiçbir şey için canını sıkma, güzel düşün. Güzel olsun. Şarkıyı birlikte dinleyelim. İstediğim iyi geceler, rüyalarda buluşalım. Gümüşünden armağan olsun. Yakya şarkısı diyor.

diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar canımın için sevgilim Barış'ım. Hafta sonu yazamayacağım için bugünden yolluyorum sana bu mesajımı sevgilim. Sen benim dünyadaki en büyük zenginliğim, en yakın arkadaşım, en vefalı yoldaşımsın. Her şeyi en başa alalım, yine de onu isterim misin diye sorsalar bir dakikasına bile pişman olmadığım bu aşkı yine seninle yaşamak isterim. İyi ki varsın, varlığına sonsuz şükürler olsun. Günümüz şimdiden kutlu olsun hayatım. Karayazı parçasını sevgilim Barış Semiz'i ve bize armağan olsun yıldızlar kadar öpücük diyerek mesajını sonlandırmış. Denizimiz daha önce yer vermiştik ve yalnız iyisin alıyor sırayı.

0: yayınlar Eylül Merve. Buradan Samsun Kapalıdağ 14 koğuşunda yatmakta olan sevgilim Abdülkerim Çalışkan'a gelsin. Yokluğun zor geliyor ama sevgim hiç eksilmiyor. Her geçen gün seni daha çok özlüyorum. Kavuşacağımız günü bekliyorum. Bu sevda bitmez şarkısı armağan olsun Eylül Merve'den diyor. Halit'in güzel yorumlarından bir tanesi alıyor sırayı. Yalnız iyisin diyor.
1: Tutku FM.

WhatsApp üzerinden mesajınızı değerlendirmeye devam ediyoruz. Yayınlar Samsun Kapalı Ağa'nın koğuşunda bulunan Gencay Gence Yaren'inden canım eşim. Kalbimin sahibi sen, kalbimde hissettiğim tüm duygularım, duyguların ilki ve özüsün. Ben aşkı da sevgiyle bütün o güzel duyguları en güzel şekilde ilk sende tanıdım. İyi ki sensin, iyi ki varsın. Sen benim evim, sığınağım ve ömrümün geri kalanısın. Seni sonsuz bir sevgiyle seviyorum, unutma. Her an aklımda, kalbimde ve ruhumdasın. İnan her şey çok güzel olacak ve ben o Ela gözlerinden öpüyorum. İlk göz ağrım şarkısını armağan ediyorum bizim için. Gencay Gence Yaren'inden diyor. Diğer bir mesajımız, insan bazen en çok yanında olamadığı kişiyi hisseder. Ben de her gün seni aynı sevgiyle düşünüyorum, aynı umutla bekliyorum. Bugünler geçecek, geriye sadece sabrımız ve sevgimiz gücü kalacak. Sen yeter ki sabret. Kurban olduğum Emrah Yalçın'dan Kübra'ya ilk göz ağrım şarkısı armağan olsun diyor Emrah Yalçın.

yayınlar Efe Güngör ve Poyraz Kurtulu. Samsun teyitinde yatmakta kardeşlerim Kerim Çelik, Kanat, Kerim Çalışkan ve Yiğit Aslan'a selam olsun elbet. Bu güneş bize de duvar kardeşlerim elbet bir gün. Sabır ile Efe Güngör'den Kerim Çalışkan ve Yiğit Aslan'a armağan olsun. Karataş haberin var şarkısı diyor.

0: yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: 22.40 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, Samet Gayrimenkul sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz devam ediyor. Yarın gece de cumartesi gecesinde beraber olacağız. Bu arada mesajlarınızı sadece WhatsApp üzerinden değerlendirebiliyoruz. 0542-744-6555 WhatsApp numaramız, hatırlatalım. İyi yayınlar Ünye Açık Cezaevinden, ben Gürkan. 10 yıl kader bile yaptığım kardeşlerim, dostlarıma selam olsun. Samsun'da yatan dostlarım, kardeşlerim Murat Tahan, Orhan Bayrak, Taylan Özgür Sarı, Umut Bayrak, Köşat Sağıroğlu, Baran Fukula, İlker Sarı, ismini sayamadığım dostlarıma, kardeşlerime, herkese armağan olsun bu parça diyor Gürkan. 10 yıl Ünye'den mesajını ulaştırıyor.

Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Köylüden Arda, rengine armağan olsun. Canım evladım, gözümün nuru, nefesim. Sensin en güzel sesim, yoluna kurban olduğum hayattaki tek neşem bir tanesin. Sen görünce dünyalar benim olur, içimdeki bütün hüzünler yok olur. Bahtın açık olsun güzel evladım. Sensiz bu dünya bir hane kalır, güneş gibi ömrüme doğan güneş gibisin. Ruhumun en derin yerindesin. Yüzünden hiç eksilmesin gülüşün. Sen benim her şeyimsin. Köylüden Arda, rengine armağan olsun diyor.

zaferlere hazırla bizi. Dostum, can ciğerim, özlemim, hasretim.

Evet, yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Sevgili dinleyiciler, şu anda bekleyen mesajlarımızı bakalım yetiştirebiliyoruz. Evet, gelen mesajları da hemen listemize dahil ediyoruz. Samsun Kapalı Yatmak'ta olan eşim Ebru Yılmaz, Karabulut Aslan'a dair iyi ki dediğim birçok an var ve bugün onlardan en önemlisi, iyi ki doğdun, iyi ki varsın nefesim. Kızlarım da kutluyor doğum gününü. Seni çok seviyorum kadınım. Seni çok ama çok seviyoruz kadınım. Eşim Ebru Yılmaz, Karabulut'a armağan olsun diyor.

İyi yayınlar Baran Sarı'yı. Cezaevinde yatan abilerim, kardeşlerim, dostlarım Taylan Özgür Sarı, Gürkan Onyıl, Orhan Bayrak, Umut Bayrak, Kürşah Sarı Sağıroğlu, Kürşah Sağıroğlu, İlker Sarı, Murat Ahan, Salih Çandemir, Baran Özkan, Yağız Çetin, Mirhan Sayada, Emir, Cebi Nazım Bilgin Bey'e kadar bile yaptığım herkese selam olsun. Öyle bir yerdeyim ki şarkısı armağan ediyorum. Elbet bir gün kavuşacağız. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Sizi seven kardeşiniz Baran Sarı'dan armağan olsun.

Evet, mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. A'dan Z'ye sevgili dinleyiciler. 23.56 saatlerimiz Samev Gayrimenkul sponsorluğunda. Tutku FM 105.0'da Kalpten Kalbe programında sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Gözlerin uzağımda olsa da hayalin hep yanı başımda. Her gece yıldızlara bakıp aynı gökyüzünün altında seni düşünüyorum. Zaman geçiyor, günler eksiliyor ama sana olan sevgim hiç azalmıyor. Hasret içimi yaksa da kavuşacağımız günün umudu kalbimi ayakta tutuyor. Sen benim en güzel duam, en kıymetli bekleyişimsin, kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya gülün parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan. İyi yayınlar Ayşegül Safran'ın babasıyım kızım bizi. Seni çok seviyorum, selamlarımızı ve dualarımızı gönderiyoruz. Gönüller bir olduktan sonra mesafeler engel değildir. En kısa zamanda güzel günlerde buluşmak dileğiyle Ayşegül Safran için armağan olsun babasından diyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: 20.02 saatlerimiz Sam Ev Gayrimenkul sponsorluğunda devam ediyor beraberliğimiz. Samsun Kapalıdağ 10 koğuşundan Saydime, nerede olursan ol her zaman kalbimin en güzel yerindesin, seni çok seviyorum, eşim her şeyim, üzgünüm şarkısı armağan olsun Saydime diyor.

İyi yayınlar A14 Koşu'nda yatan Emin Ahtıman'a armağan olsun kendine. Oralarda iyi bak. Hiçbir şey için canını sıkma, güzel düşün. Güzel olsun. Şarkıyı birlikte dinleyelim. İstediğim iyi geceler, rüyalarda buluşalım. Gümüşünden armağan olsun diyor.

numaramız 0542 744 65 55. Sevgili dinleyiciler, sevdiklerinize mesajınızı ulaştırabilirsiniz. Kalplerin Buluştuğu program Kalpten Kalbe de beraberiz. Söz verdiğimiz gibi tüm mesajınıza yer vereceğiz. Yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. Şu anda bekleyen 2-3 mesajımız kaldı. Gelen mesajları da hemen listemize dahil ediyoruz. Yine Samsun Kapalı TTP A11 koşunda bulunan Ömrüm Görkem Efe Dirijan'a. Bazı şarkılar vardır, insan dinlerken bir kişiyi düşünür. Benim için bu şarkı sensin. Nerede olursan ol, kalbimin en güzel yerindesin. Bu ayrılık ne kadar zor olsa da seni sevmekten ve seni beklemekten hiç vazgeçmeyeceğim. İnşallah en güzel günleri birlikte göreceğiz. Bu şarkı benden sana gelsin sevgilim. Diğer yarım şarkısı Armağan Olsun, Görkem Efe Dirijan'a diyor.

İyi yayınlar diliyorum. Samsun Açık cezaevinde yatan Osman Köseoğlu'na armağan olsun bu şarkı. Her şeyin değeri anlaşılır, kaybedince diyerek mesajını noktalıyor dinleyicimiz.

0: Hüzün olgunlaştırır, kaybetmek sabrı öğretir diyor Hazreti Mevlana. Özlü Sözler yeni sayfamızdan paylaştık sizlerle. Instagram'da ve Facebook'ta Özlü Sözler yeni yazarak sayfama ulaşabilirsiniz. Özel sayfam Kalpten Kalbe Taner şeklinde sosyal medyada. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize de radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Ve şu anda çalışan mesaide olan tüm dinleyenlerimize paylaşıyoruz en güzel şarkılarımızı. 23.18 saatlerimiz. Yarın gecede cumartesi gecesinde beraber olacağız sevgili dinleyiciler ve yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Ölüden Arda Rengin'e, evladım özlemin ağır, bekleyişin zor olduğunu biliyorum. Ama bil ki ailene ait bir yüreğin var ve o yürek her gün seni bekliyor. Dayan, sabret, kavuşacağımız gün mutlaka gelecek. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış. Ölüden Arda Rengin'e armağan oluyor. Müslüm Gürses unutulmayan yorumlarından bir tanesini radyonuzda ve unutamadım diyor.
1: Tutku FM. Bölge.

0: İyi yayınlar Özlem Karataş Kocaeli'den, Samsun Çarşamba Kapalı'da Zeynep Yaman, üzülme kardeşim sabit bugünlerde geçecek. Tüm güzel şarkılar armağan olsun diyor Özlem Karataş.
1: Taner'le Kalpten Kalbe programı devam ediyor.

Evet, şu anda geceyi dahil bekleyen 2-3 mesajımız var sevgili dinleyiciler. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. İyi yayınlar Mert, ben bütün radyo dostlarına armağan olsun en güzel şarkılar diyor Mert'ten. Diğer bir mesajımız ailesinden Alper Ustabaş'a armağan olsun sabırla ve zamanla canım oğlum diyerek mesajını sonlandırmışlar ve Alper Ustabaş'a da armağan oluyor.

Yener C11 koğuşundan Tansun benim, gülen yüzüm, neşem bir en değerli varlığım kızım, annen kurban olsun sana, seni çok seviyorum. Geceye kaldığım şarkısı armağan olsun. Tansun için armağan olsun bu şarkı diyor denicimiz ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Ayaz Erdoğan bizlerle beraber oldu. Geceye kaldım dedi. Geceye devam ediyoruz. Kalpten Kalbe programında üzdüğünüz kadar üzüleceksiniz. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Köylüden Arda Rengin'e armağan olsun. Bu şarkı Köylüden Arda Rengin için gelsin diyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımız. İyi yayınlar. Şu anda balkonda sevdiğimle sizi dinliyorum. Sıradaki parça canımdan çok sevdiğim Deniz Gözlüm için armağan olsun Çılgın Beşiktaşlı'dan diyor.

0: Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Sen benden uzakta değil, kalbimin en derin yerindesin. Gözlerine bakamadığım her gün hayalini seviyorum. Ellerini tutamadığım her an dualarıma seni emanet ediyorum. Seni beklemek benim için yük değil. Sevgimin en güzel hali bir gün aynı gökyüzünün altında değil. Aynı nefese buluşacağız o güne kadar. Kalbim yalnızca senin adını taşıyacak. Sen benim her şeyimsin. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya armağan olsun ıslak sokak şarkısı diyor. Kalpten Kalbe programında sonlara geliyoruz ve sevenleriyle buluşturuyoruz.
1: Tutku FM.

0: Tutku FM.
1: ...23.43 saatlerimiz Kalpten Kalbe programında sonlara yaklaşıyoruz. Harun Gurbet'ten Sıla'ya armağan olsun. Tüm güzel şarkılar en güzel şarkıların adresinde. Yurt dışında dinliyorum diyor. Harun için geliyor diğer bir mesajımız. Ben Deniz Gözlü. Sıradaki parça beni çok seven Çılgın Beşiktaş diye armağan olsun diyor.

0: Evet, Kalpten Kalbe programında sona gelmiş bulunuyoruz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Belki şu an sana sarılamıyorum sesini, istediğim kadar duyamıyorum ama bilmeni isterim ki aklımın en güzel köşesinde hep sen varsın. Zaman bazen yavaş geçiyor, özlem bazen ağır geliyor ama seni düşünmek içimi yine de ısıtıyor. Gücüne, sabrına ve hayata tutulma şeklini her geçen gün daha çok hayran oluyorum. Günün birinde bu günleri geride bırakıp yan yana oturacağımız uzun uzun konuşacağımız anların hayalini kuruyorum. O zamana kadar kalbimdeki yerin hep aynı kalacak. Üzerini ört, yarın yine seninle radyo başında olacağım. Seni çok seviyorum, kurban oldum. Rabbime emanetsin. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya kirven parçası armağan olsun.
1: Tutku FM.

Ağustos ayının en serin gecesiydi bu gece. Kalpten Kalbe programında bana ayrılan sürenin sona gelmiş bulunuyoruz. Yarın gece cumartesi gecesinde saat 23.00 itibariyle beraber olmak üzere. Mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk katan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Allah kimseyi umutla yürüdüğü yollardan hüzünle geri döndürmesin. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez böyle. Susma, konuş bir şeyler söyle. Yüzüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez

işte bir tane, bizi yaradan Allah da bir tane.

0: Utku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.
1: Ölüm bana yakın. Canım burnumda. Ölmekten falan da korkum yok ha. Aklım anamda, aklım yavrumda. Yeter Felek, bırak şu yakamı. Benle uğraşma. Ben başımı dertten kurtaramadım.

büyük şeyler geliyor aklıma. En kötü yanı bu olmalı yalnızlığın. Sevginden adım gibi eminim ama yine de bir kurt kemiriyor içimi.

0: lan buna. Böyle sevda gördü mü? Hele sor bu Bakırköy'e. Böyle deli gördü mü? Böyle aşık gördü mü?
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

yüzüme bak. Beni bırakıp gidecek misin, gitme. Ne olursun 5 dakika düşün. Düşüncesizlik etme. Ömrümü sevdasıyla demlediğim. Hayat zaten zor. Çıkmazlara düşürme beni. Düşün. Senden sonra düşeceğim halleri düşün. Gözümün ışığı. Sen gidersen hafızamı kaybederim. 29 harfin 25'ini unuturum. Güzel yüzlüm. Düşün. En ufak hatayı canımla öderim. Can yoldaşım. Musalla taşımda düşün beni. Ömrüme düşmanlık etme yarim. Düşün mesela. Bayraksız vatan olur mu? Sen bayrağımsın, bağımsızlığımsın. Sen gidersen elimden alınır özgürlüğüm. İşgale uğrar bütün sınırlarım. Kendi yurduma yabancı etme beni. Düşün, hayatımızı düşün, sevdamızı düşün. Öfkene zincir vur, biraz dur. Aklınla düşün, memleketin halini düşün mesela. Her yerde bir ayrılık havası. Düşün, düşün ki aydınlansın düşün sevdiğim. Seni seviyorum, seni seviyorum sevdiğim. Gitme, gitme.

üzerine düşün. Beni sensiz, seni bensiz düşün sevdiğim. Yere düşen cam gibi dağılırım, gitme. Canımı tenimden ayrı düşün özge yoldaşım. Beni ayrılığa mecbur etme. Düşün, hatırlıyor musun? Seni ilk gördüğüm gün gönül sayfamı sevdanın mührüyle mühürledim. Ey benim mutluluğumun şifresi, hayatımın rotasını seninle belirledim, gitme. Düşün, gönül kubbemde asılı duran yıldızım, dilimden düşmeyen niyazım. Sen gidersen ziyan olur bütün emeğim, gitme. Sen nasıl dokunursun başka birine, nasıl birini koyarsın benim yerime, düşün. Bütün şüpheleri hafızandan sil artık, sadakatle bağlıyım sana bil artık. Mesafe koyma aramıza, zulümdür ayrılık. Beni senden mahrum etme, haydi tut ellerimden. Kirlenmeden gülüşün, son bir kez daha düşün. Sevdamızı düşün, memleketi düşün, geleceğimizi düşün. Düşün ki aydınlansın, düşün. Gitme, seni seviyorum.

Kalelerin en zayıf olduğu yer neresidir bilir misin? Kapılarıdır. Kaleler oradan düşer. Ağaçların en güçsüz olduğu yer, güneşi en az gördüğü yerdir. Ağaçlar oradan kırılır. İnsanın da en savunmasız yeri kalbidir. En kolay oradan girilir. Yanlış insan girdi mi vay haline. Kale olsan düşersin. Duvar olsan çökersin. Ağaç olsan kırılırsın. O yüzden oradan kimin